Coşkun Sokak.

Adım yankı olur gecelerde. Çınlar suskun sokaklarda. Gözlerim sadece seni arar. Çıkmaz da kaybolur. Suskun sokak.

hayretle mi yaptılar bu testi usta? Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan Doğu, hangi kafayla yazdın bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı. Ey eski dost, oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte, bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarın kalbinde hey bir yalancı. Yazılan notalar, intihar makamı. Ulan bizim ağlak kaleplerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi.

utanmadılar, acımadılar. Duyamadım ne duvarcının sesini, ne de bir başkasını. Bilemedim nasıl kaldım dünyanın dışında, bilemedim. Ah olsa, oysa yapılacak bunca şey varken, dışarıda duvarlar ördüler.

aklımda var yazgılar ve duvarlar. Ah oysa, oysa yapılacak bunca şey varken dışarıda.

0: Bulmuş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Bostanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyen

0: donar. Bu donar başka donar. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tatlı anında, en tatlı anında yanında.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası Afşin Bey Caddesi Devlet Su İşleri karşısında 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
3: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market, Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asil Kent Sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve Kardeşleri. İnşaat Mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
4: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
3: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şel Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka, bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: numaramız 0543 517 0237. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakli işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542.

0: kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat, projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: Metropol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Mega fırsat, mega mutluluk, çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingin yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedding mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Sönmez Mobilya. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL. Bir çift kanal.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yeni bir yaşam, yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
3: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: kalite artık, kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, DPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
3: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
4: Afşin efendim.

0: mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: Başkadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
3: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan Herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
4: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: Metropol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Sarıhan Mega Gross.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedengil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler, eviniz

TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü Azigon sehpa 1100 TL, dörtlü Azigon sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe

0: orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.

0: Bulmuş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511 86 86. En hızlı servisiyle Tadım Döner.

0: 37 Kadın Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatlı boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

0: ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin Efendi.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Meydanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingin yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL, dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL.

1000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesap

0: kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar manito ve forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar manito ve forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
2: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşı gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500

0: 37. Tadım döner. Bu döner başka döner.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri. Doğal, güvenilir ve her zaman taze. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Monty Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Monty Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Monty Home, Elçibey Caddesi'nde. Monty Home'a bak.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.

0: ABM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk, çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar, Sinan Kuru Yemiş, çıtır

0: terezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

5000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü A zigon sehpa 1100 TL, dörtlü A zigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15000 TL.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38 bin TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar. Karamel Pastanesi şimdi...

0: diye açılan en lezzetli kapınız.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş. Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Afşin FM.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500.

0: bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri, Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.

0: mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonu.

ve kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedik mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

akıllı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 20

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: Lona kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için İnsana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL, dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL.

1000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesap

0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
0: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Armut Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyce Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
3: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 32 13.
4: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde kuru yemiş. Kuru yemişin yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Modi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanı

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 410.

0: Bayrandanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding, yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

zigon sehpa 1100 TL, dörtlü A zigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15.000 TL.

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde

0: tatlı açılan en lezzetli kapınız. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon 0542 899 51 60.
3: Afşin efendim.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında. En tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Kadın Döner. Bu döner başka döner.
1: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlıköstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: İş inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: 4.95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin Efendi.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Hayatınızın en tatlı anında yanın

0: Metropol AVM yanı, Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk, çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingin yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

ülkenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester

Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester

0: Kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 44 85.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
2: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
0: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60. Reklam.

0: Kısa fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511. Döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 510.

0: döner, başka döner.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları...

Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542 772 32 13. Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak.

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: Afşin FM.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır.

çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552

0: Bellona kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmaz.

TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü Azigon sehpa 1100 TL, dörtlü Azigon sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15000 TL.

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
2: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
0: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
2: Şirket'e artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
0: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60. Reklam.

0: Aman mega gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de.

0: döner, başka döner.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
3: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
4: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
5: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri. Doğal, güvenilir ve her zaman taze.
6: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: Koş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanın

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası, modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding, yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedik mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

Seti kapınız. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

10.000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9.000 TL, salıncak 2.800 TL, üçlü azigon sehpa 1.100 TL, dörtlü azigon sehpa 1.400 TL,

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle o key ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Fırat'te artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60. Reklam.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: Escatona. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Sarıhan Mega Groş.
3: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingin yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna,

0: ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
1: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor.

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da.

0: güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Markası Bellona kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıyı tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asfolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
3: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
3: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeği. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
4: Afşin efendim.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak.

başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar manito ve forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar manito ve forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İstediğiniz

0: Eşkadona.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve sözte. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, makinası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Mara sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

0: yemiş ve şarküteride, taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim. Afşin efendim. Afşin efendim. Afşin efendim.

0: Petrol AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Tatlanlar Karamel Pastanesi'nde başlar. Karamel Pastanesi şimdi 2

yaptınız. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe

orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da.

0: Bellona kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
3: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

0: site artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Afşin efendim.

0: آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم.
1: سن بیلمسن هیچ یارو

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500.

σκάτωνα. Başlıyor sevgili gençler. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi

0: 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Modi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a.
4: reklam.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Hayatınızın en tatlı anında yanın.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 20.

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna,

0: ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Wedding mağazası, Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344-503-0303, 0552-165-8252.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
1: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

6000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir

orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. En tatlı anlar, karamel pastanesi.

0: bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
1: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: Artık yeni adresinde Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, İbrahim Gökkaya. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon: 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.

Afşin FM. Rose Çelik Kapı ve Cadde Çerez Evi'nin sunduğu Akşam Sefası başlıyor. Afşin FM.

0: Mega Groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Yolunuz açık. MC Göz tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

Başkadona. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar

0: hizmetleri Elif ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekte inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Akşam sefasına ben program sunucunuz Samit, Cadde Çerez Evi ve Rose Çelik kapının katkılarıyla

kilitlenmişim. Adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla.

0: Gotta get some charis yok. Gotta get some charis yok. Gotta get some charis yok. Yanlışım. Başım belada.
1: Afşin efendim.

0: Saruhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedeng'in yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Bedeng yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedeng mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 03 0

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

6000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: en özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
2: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şık küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
3: Afşin efendim.

0: mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500.

0: başka döner. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışınızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon: 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
4: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi.

0: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
1: Hayatınızın en tatlı anında yanınızda.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Beding mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0552 165 82 52.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmaz.

5000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe

Servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. En tatlı anlar karamel pastanesinde.

0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
2: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Şehir Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeyi. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
0: Afşin'e

Evet, 21.48 saatlerimiz sevgili dostlar. Sevtap ablamız için gelsin bu güzel parçamız. Ebru Hanım istiyor, Kocaeli Şehir Hastanesi kardiyoloji asistanlarından Zeynep Önal için canım doktoruma sevgilerimi iletiyorum diyor.

tüm içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım gülmekten.

0: mega groş.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 400

0: 46 Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu.

0: kalite, yanıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı, Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
2: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde kuru yemiş. Kuru yemişin yeni gözdesi. Afşin efendim.
4: Evet, 22.13 oldu. Son parçamızı paylaşacağız, noktayı koyacağız sevgili dostlar. Son parçamızı Zeynep Hanım'a göndereceğiz. Doktor Zeynep Hanım'a, Ebru Hanım'a armağan edeceğiz. Kocaeli Şehir Hastanesi kardiyoloji asistanı hocamız için gelsin. Tüm hastalarına armağan olsun. Sevgili Oktay kardeşimize, Mehmet Kasabı müşterilerine gelsin. Ömer abim için göndereyim son parçamızı. Yarın inşallah aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Sarıhan Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedik mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 03 0552

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL, dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL, bir çift kane

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da.

0: Kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
0: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle o okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin.
2: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeği. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
3: Reklam. Afşin.

0: Sarıhan Mega Gross.
1: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
3: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506

0408-0553-0545-926-0546-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-
Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
2: Tatlı Park, şehrin lezzetinin buluşma noktası.
0: Şehrin lezzet parkı Tatlı Park. Tatlı keyfini bambaşka bir noktaya taşıyan Tatlı Park'ta şimdi en güzel lezzetler sizleri bekliyor. Serpme kahvaltı, et sote, çoban kavurma, kiremitte tava, köri soslu makarna, tavuk çeşitleri, köfte, pizza, hamburger, salata çeşitleri, tüm gözleme çeşitleri, baklavalar, yaş ve kuru pastalar, Maraş dondurması, tüm kahve çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekleriyle hizmetinizde Tatlı Park. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Üstü, Selçuklu Konutları altında. Tatlı Park, şehrin lezzetlerinin buluşma noktası.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 32 13.
3: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet gözde kuru yemişte. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle gözde kuru yemiş. Nazım Kaynak Bulvarı, adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde kuru yemiş. Kuru yemişin yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
4: Reklam. Afşin efendim.

0: AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme.
1: Mega Gross.
2: Mega fırsat, mega mutluluk. Çok yakında Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Şıklık ve konforun yeni adresi Afşin'de açıldı. Enza Home ve Yataş Bedingil yepyeni mağazası modernce mobilya güvencesiyle hizmetinizde. Mobilyadan ev dekorasyonuna, oturma gruplarından yemek odalarına ve uykunun gerçek keyfi Yataş Beding yatak, baza ve yastık koleksiyonları yüzlerce çeşidiyle sizleri bekliyor. Enza Home ve Yataş Beding mağazasına gelin, açılışa özel indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla evinizin havasını değiştirin. Enza Home ve Yataş Bedik mağazası. Afşin Bey Caddesi, Devlet Su İşleri karşısında. 0344 503 0303 0

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: gibi açılan en lezzetli kapınız. Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık, kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri: Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

0: site artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Tatlı bir molaya ne dersiniz? İnci Kafe Bistro, yenilenen konsepti, zengin menüsüyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Menümüzde kahvaltı, sucuk ekmek, pizza, tost, patates kızartması, baklava, sütlü tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dünya kahvesi çeşitleri, enfes kokteyller, çerez ve tarhana çeşitleriyle sizleri en güzel şekilde misafir etmeye hazır. Kafemizde eşsiz lezzetlerimizi tadarken sevdiklerinizle okey ve tavla oynayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel günlerinizde davet, doğum günü, isteme, söz ve nişan gibi organizasyonlarınızda da hizmetinizdeyiz. İnci Kafe Bistro. Adres: Erçene Mahallesi, Shell Akaryakıt İstasyonu girişi Afşin. Yeni telefon mu arıyorsunuz ya da uygun fiyatlı ikinci el cihaz mı lazım? O zaman doğru adrestesiniz. Fırat Tekno Market. Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, şarj cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası Fırat Tekno Market'te. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir alışveriş. Fırat Tekno Market, Kuzey Çölbeği. Adres: Atatürk Caddesi, İkizler Kuruyemiş Yanı. Telefon: 0542 899 51 60.
2: Afşin efendim.

Seni kızlara anlatmadım biliyor musun? Sonra hep aynı çünkü. İnanmak istemesem de. Ama işte inanmak istiyor insan. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Çok kaptırmamaya. Ben kapatmaya hazırım beynimi ama sen benimle misin?